crawling all on your floor. Oh, yeah.

Günaydın, günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da buradayım. Alpay'la açtık. Ahmet Alpay, Nazikoğlu Alpay. Ne yazık ki aramızdan ayrıldı. 91 yaşında Bodrum'da hayatını kaybettiği Bora Gencer dün sosyal medya hesabından paylaşmış. Tığ fabrika kızıyla açmak istedim ben de bugünkü programa. Ardından Aha Take On Me dinledik. Bugünkü programda da yine özel bir bölüm yapacağım. Aslında dünkü video kliplerden devam edeceğiz. Bugünkü konumuz, dün söyledi mi bilmiyorum yoksa sadece aklımdan mı geçirdim ama böyle çığır açan video kliplerden bahsedeceğim bugünkü programda. Böyle bir liste yapacağım.

Şimdi bugünkü programda dediğim gibi çığır açan ikonik müzik video kliplerinden bahsedeceğiz. Böyle bir liste yapacağız. Dünkü listeyi ben bizim yeni stajyerden rica etmiştim. Galiba onu yaptı. Onu da sizlerle paylaşırım. Bu arada hem bana ulaşmak hem de böyle sizinle paylaşırım dediklerimi takip edebilmek için Instagram kullanıyorsanız eğer Gülşah Güray yazın karşınıza çıkar hesap. Buradan ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda takip edebilirsiniz. Hikayeden paylaşacağım birazdan mesela dünkü listeyi de. Bugünkünü de yaparız. Bugünkü de özel bir liste olacak. İkonik video klipler demişken Peter Gabriel Sledgehammer'ı mutlaka eklemek gerekiyor. Stephen Johnson'ın yönettiği bir video klibi vardı. 1986 senesinden bahsediyoruz. Stop motion, play motion, hem animasyonu hem işte stop motion tekniklerini, pixelation tekniklerinin kullanılmasıyla birlikte ya inanılmaz dönemine göre de ve

0: geçiyor hikaye. Ay çok güzeldi, müthişti. Şimdi bugünkü dediğim gibi konumuz bu. Yani ikonik video müzik klipler.
1: Radyo Eksen'de Dürşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.
0: Ama böyle ikonik diye böyle şey yapmaya da gerek yok. Kendimizi zorlamaya da gerek yok. Sizi etkilemiş olması benim için değerli ve önemli. Aslında ilk karşınıza çıktığı zaman ah ne oluyor dediğiniz hala aklınızda. Belki klibin tamamı, belki bir bölümü dönen ya da şarkıyı duyduğunuz anda klibi aklınıza düşen şarkılar, klipler bugünkü konumuz. Ama neticede ikonik video müzik klipleri diyeceğim ben. Onlardan bir diğeriydi bence. Devam ediyoruz. Şimdi Red Hot Chili Peppers'ın Can't Stop şarkısı da Irving Worm ilhamıyla çekilmiş müthiş bir

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
3: ol. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar hop

Şimdi ikonik kliplerden bahsederken elbette gelen mesajların hemen hemen hepsi ilk gelen mesajlar. Thriller yazıyordu. Elbette öyle. Michael Jackson'ın bu klibine hele belli bir yaşın üzerindekiler nasıl unutabilir? Ben de hep anlatıyorum bunu. Kaseti vardı. Beta kaseti vardı. Eve gelen bütün çocukları izletiyordum. Ya benim hayatımı böyle tamamen değiştiren şeylerden biriydi o zaman böyle. Kaç ya? 4 yaşında mıydım? 5 yaşında mıydım? Neydim bu kaseti getirdiği zaman babam eve? Her gece izliyorum bakın. Her gece izliyordum. Sonra hatta bunun da bu efektlerin nasıl yapıldığına böyle bir küçük bir belgesel gibi bir şey vardı. Arkasında da korkanlara da oturup onu izletirdim. Hatta o belgesel ile aslında bu, çünkü çok pahalı bir klip, dönemine de bakacak olursanız ya hala bizim için çok pahalı, yani o dönem için iyice pahalı bir klipten bahsediyoruz. O belgesel sayesinde masraflarını çıkarttıkları söyleniyor. İkonik kliplerden bahsediyoruz.

0: Şimdi Childish Gambino, This is America radyo eksendeydi. Devam ediyoruz. İkonik video müzik klipleri bugünkü konumuz.
1: 96.2
2: radyo eksen.
3: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Kripte buydu. Money for Nothing. Buggles'ın Video Killed the Radio Star Amerika'da yayınlanıyor. Bu da Avrupa'daki ilk klip olma özelliğini taşıyor. Ama tabii ki sadece bu değil. Bu nasıl bir özellik olsun? Bu sadece hikayenin bir parçası olabilir. Biz bugün programda ikonik video müzik kliplerinden bahsediyoruz. İlk karşınıza çıktığı zaman, ilk izlediğiniz zaman sizi çok etkilemiş olması benim için değerli. Bu da bir ikonik mertebesine yükseltir klibi. Bence. Money for Nothing onlardan biriydi elbette. Sadece hani bizim nazarımızda değil, tüm dünyada bu zaten kabul ediliyor. Erken dönem 3D yazılımı. Bu boş, bilmiyorum ben şimdi, FGS 4000 adı verilen erken dönem bir 3D bilgisayar grafik sistemi kullanarak hazırlandığını söylüyor. Daha kare kare karakterleri olduğunu görüyoruz bunun video müzik klibinde ama yani zaten bir çocuğu yakaladığınız zaman devamı gelir diye düşünüyorum ben. Hep de aynı şeyi söylüyorum. Çünkü onların kulakları daha rafine, daha her şeye açık ve iyi gerçekten kapılıyorlar hemen. O yüzden Money for Nothing'de hem klibiyle hem müziğiyle bizi o dönemde hemen yakalayanlardan biriydi. Aslında Mark Knopfler ilk başta böyle bir konsept kliplere vesaire karşı. Fakat sonra bu daha animasyon, daha böyle farklı bir şey olduğunu gördükten sonra klibe onay verdiğini biliyoruz. Ve karşımıza ikonik kliplerden biri olarak çıkıyor. Devam ediyorum şimdi şöyle. Bugünkü programda dediğim gibi ikonik müzik video kliplerinden bahsediyoruz. Sizin de fikirleriniz çok önemli. Mesela dün de böyle konsept bir program yapmıştık. Kliplerde rol alan oyuncular konseptiyle bir program yapmıştık. Ve mesela bence internette dolanan listelerden çok daha iyisini yapıyoruz biz birlikte olduğumuz zaman. Zaten hep söylüyoruz, birlikte olduğumuz zaman, birlikte dinlediğimiz zaman, birlikte. Bunu da öyle yaparız bence. Sizin de ilk gördüğünüz zaman hala hatırınızda olan, hiç unutamadığınız ya da şarkı dönmeye başladığı zaman hemen klibi de oynayan aklınızda, zihninizde varsa önerileriniz lütfen bana ulaştırın. Ben Gülşah Güray, saat 10'a kadar buradayım.

Yönetmeni kim biliyor musunuz bu klibin? David Fincher. Nereden biliyoruz? Fight Club'tan, Seven'dan. Dev bir isim oturuyor. O dönemde zaten yani bu sinematografik tarzıyla aslında ses getiriyor. İkonik video kliplerden biri oluyor bence. Bilmem siz ne diyorsunuz? Vogue için Madonna 96.2 Radyo Eksen'deydi. Devam ediyoruz. Björk'ün birçok klibini aslında bu listeye ekleyebilirim ama bir tanesini seçeyim dedim. O da ilk gördüğümde beni etkileyen...

0: Human Behavior, Björk, 96 Radyo Eksen'deydi. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer günaydın. Biz bugünkü programda ikonik video müzik kliplerinden bahsediyoruz. Dünkü klipler mevzusuna böyle başka bir kanaldan, başka bir koldan devam edeceğim. Böyle bir liste yapıyoruz. Birlikte bir ara vereceğim. Orada mesajlara tekrar bakacağım. Instagram'dan veya mail yoluyla siz de bana ulaşabilirsiniz eğer isterseniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Bugünkü konumuz ikonik video müzik klipleri. 1997 sene SBT 144 tekrarıyla Around the World bu listede yer alacaktı Daft Punk. Bir başka öneriyi hemen ekledim bu şarkı ardına. Bence de ikonik müzik video klipleri.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de çekiliyor. Hakeniemi metro istasyonunda çekiliyor. Şimdi bu metro istasyonu demişken nasıl devam edeceğiz elbette. İkonik video müzik kliplerinden bahsediyorum. Bugünkü programda Londra metrosunun artık kullanılmayan, terk edilmiş tarihi Aldwych metro istasyonunda, tünellerinde çekilmişti bu da. 1996 senesindeyiz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz.

Şimdi bunun klibi ilk defa 1996 senesinde Top of the Pops'ta gösterilmişti ve izleyen herkes neye uğradığını şaşırmıştır. Eminim bize sonradan geldi ama ya da o zamanlar takip edenler var mı Top of the Pops'ı bilmiyorum. Gerçekten müzik dünyasını değiştiren klipler, bütün bunların hepsi bence. Hala konuşuyoruz üzerine, program bile yapılıyor. Sadece bu Firestarter üzerine bile bir program yapabiliriz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programında bugün ikonik müzik video kliplerinden bahsediyorum. Listesini yapıyorum, birlikte yapıyoruz. Ve az önce söylemiştim, radyodan yeni açanlar varsa eğer, birlikte yaptığımız bu listeler, inanın bana, internette bulduğunuz herhangi bir listeden binlerce kat daha iyi. Bunun üzerine aslında bu Blade filmi vardır ya, orada başındaki Blood Rave sahnesine geçmek isterdim ama onun klibi yok. Yani sadece internette bulduğunuz o sahne, daha doğrusu filmden görüntülerle şarkıyı dinleyebiliyorsunuz ama neticede biz bugünkü programda kliplerden bahsettiğimiz için yine o ikonik müzik video kliplerinden bir diğerine geçiyorum. Şöyle bir şey, sizin için ikonik olması önemli. İzlediğinizde ben ne izliyorum ya dediğiniz klipler. Bunları bana yazarsanız listemizde yine birlikte yaparız. Radyo Eksen'in sabah programında.

Müthiş. 2001 senesi. Bu İsveç bir yönetmen ekibi var. Traktör ismi. Oradan bakabilirsiniz devamına da eğer isterseniz. Çekya, Prag'da bir akıl hastanesinde, gerçek bir akıl hastanesinde çekilmiş bir klibi vardı. Where's your head at?

Bugünkü konumuz ikonik video müzik klipleri. 96.2 Radyo Eksen'de çekimler toplamda 3 gün sürmüş. Şu anda bakıyorum ben de devamına. Bilgisayar efektleri yerine gerçek şempanzeler kullanıldığı söyleniyor. Bunu bilmiyordum. Tabii efektler başka. VFX tekniği kullanılarak o maymun yüzlerinin, grup üyelerinin yüzlerine yerleştirilmesi kullanılıyor. Zamanına göre oldukça çığır açan kliplerden biriydi. En azından sizi işte dehşete düşürüyor mu, ilginizi çekiyor mu, ne izliyorum ben dedirtiyor mu, aklınızda yıllar geçse de kalıyor mu? Şu da olabilir elbette. Şimdi o zamanlar dediğim gibi müzik televizyon kanallarını da çok izliyorduk. Yani en azından ben çok izliyordum. Okuldan eve gelir gelmez ilk yaptığım şeydi o zamanlar programları açmak, yeni programları izlemek ya da yeni video klipleri izlemek. MTV'nin işte 180 dakika mıydı öyle bir şey vardı. Alternative Nation'ı vardı, Headbangers Ball vardı. Hiç kaçırmıyordum. İngiliz televizyon kanallarının da bir şekilde o izleyebildiklerimiz arasında hiç kaçırmadan izliyordum. O yüzden benim için ve benim jenerasyonum için de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Kliplerin yeri başka. Zaten şimdi de izleseniz bence hala bambaşka klipler bunlar.

0: ikonik müzik hiç söylemedim. Müzik video. Müzik video. Kliplerinden bahsediyoruz. Yani kliplerden bahsediyoruz. İkonik olanlardan bahsediyoruz. Saat 10'a kadar da böyle devam edeceğiz. Radyo Eksen sabah programında.
1: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
3: Renk enteresan. Renk seçimi. Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
4: Şekil de enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
2: Crack VR deneyimi 35 Mayıs, Ekim ayı boyunca Paribu Art'ta. Tiyatro ve teknolojinin buluştuğu farklı bir anlatım deneyimi sunan Crack VR, Berkun Oya imzalı 35 Mayıs'la izleyiciyi hikayenin dünyasına yaklaştırıyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle 180 derecelik bir izleme deneyimi sunan yapım, sahne sanatlarına yeni bir perspektif kazandırıyor. 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu. Radyo Eksen'de Düşak.

diyerek başlayan klibiyle ki bilimsel olarak imkansız bir çizelgeyle başlayan okyanustaki tek hücreli bir canlı, ardından işte deniz anası, dinozor, maymun, ilk insana evrilen klibiyle dönemin ilklerinden de çığır açan kliplerden de ikonik video müzik kliplerinden bahsediyoruz right here right now. Bu sabah dinleyicilerimizin önerilerinden de mutlaka bence de bu listede olması gerekiyordu. Fatboy Slim'in hangi şarkısının klibini koysak da bahsetsek diyorduk. İşte Björk gibi yani birçok aslında iyi klibi olan müzisyen var. Bir tanesini seçip koyuyorum. Arka arkaya dinlemenin bir anlamı yok aynı listede diye. Fatboy Slim'in de elbette Right Here Right Now şarkısı tam oturdu bu listenin içerisine. Sizin de hakkınızda varsa böyle. Benim için ikonik dedikleriniz de yeterli. Benim için de öyle. Çünkü ilk izlediğiniz zaman aklınızda yer eden ben ne izliyorum dediğiniz klipler bizim için önemli ve mühim olan. Onlardan biri de Duran Duran Wild Boys. Hem sizin için öyleymiş hem de zaten müzik tarihi için de öyle. Bu Gideon Borrow, The Wild Boys, A Book of the Dead romanından ilham alınarak yapılıyor. Brit ödüllerinde en iyi video ödülünü kazanıyor 1985 senesinde. Devam edelim o zaman böyle.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
3: Nerede?
4: Açıl.
5: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çitiyoruz, bu.
2: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
5: Devir?

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Diyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
3: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
4: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bugün ikonik video kliplerden bahsediyoruz. Kliplerden bahsediyoruz. Video kliplerden bahsediyoruz. Müzik videolarından bahsediyoruz. İzlediğinizde sizi çok etkileyen, aklınızda kalan, müzik tarihi açısından önemli olduğu kadar sizin için de, hikayeniz için de önemli klipler. Bugünkü listemiz böyle. No Doubt Don't Speak de bence onlardan biriydi.

Bakın birazcık anlatmak istiyorum, kusura bakmayın, şarkının ortasına gireceğim ama gerçekten çok acayip bir klipti bu. 20 saniyeden bahsediyoruz. Sadece 20 saniyelik bir çekim ve devamında kabinde oluşturulan 4 dakikalık bir klip bu Imitation of Life. Bir parti alanının tamamını hiçbir zaman görmüyorsunuz. Dikkatli baktığınız zaman böyle geniş açıyla hiçbir şey yok. Burada tuzak hareketlerine de baktığınız zaman hepsinin böyle gayet şarkının üzerine oturduğunu görüyorsunuz. Şeyin, ağız hareketlerinin. Bunu sağlamak için yönetmen bu 20 saniyelik çekim içerisine kimin hangi saniyede şarkının neresini söyleyeceğini böyle milimetrik koreografiye döküyor. Ya çok acayip değil mi? Ben mi şu anda abarttım?

Neyse bence çok çok önemli. Sonra 12 tane şey süper 8 süper 8 kamera yerleştirilerek çok da özel bir teknikle kaydediliyor. Yani bütün bunların hepsine baktığınız zaman en önemli kliplerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi belki bunun aynısını yaparsınız elinizdeki telefonla bile ama zamanın teknolojisini, imkanlarını düşündüğünüz zaman ve de öncülerden birinin olduğunu kabul ettiğiniz zaman bütün bu TikTok videolarının bile öncüsü sayılabilir Imitation Note'lar ki birçok yerde okuduğum kadarıyla da öyle kabul ediliyor. Neyse bu kadar işte Imitation of Life güzellemesi. Bu listenin de önemli karelerinden biriydi bence. Bir dinleyicimiz hatırlattı. Dediğim gibi aklımdaydı programın da girişinde. Hatta böyle başlayayım istemiştim ama böyle birçok şeyi aynı anda düşünmeye başladığım anda bazıları kaçıyor elimden. O yüzden sizlerin de yardımını istiyorum her defasında. Ve gelen mesajlara çok teşekkür ediyorum. Imitation of Life için de öyle. Sizin için önemli kliplerle devam ediyoruz. O yüzden bizim listemiz bu kadar güzel oluyor bence. İnternete bulduğunuz herhangi bir listeyle karşılaştırdığınız zaman ikonik birçok tabii video müzik klibi mevcut. Bu 3 saat içerisinde sığmayacaklar da olacaktır elbette ama bizim listemiz olduğu için bence kıymetli. Dolayısıyla eğer bana ulaşmak isterseniz programda sizin de aklınızdaki bu klipler dönüyorsa şu anda bile ya da ilk aklınıza gelenler neyse bana yazabilirsiniz. Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Buradan mesaj atabilirsiniz.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen
1: 96.2 Radyo Eksen. Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Gucci Vogel Selection bu şarkıyı senin için seçti. Radyo X'te Gülşah Güray yayında. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

Evet, bugün programda ikonik müzik kliplerinden, videolardan bahsediyoruz ve elbette bu listenin olmazsa olmazıyla devam ediyoruz.

kliplerden bahsediyoruz. Sizin için de olabilir, müzik tarihi için de. Black olsan ama herkesin yüklediği değer ya da çekmecesindeki hazinesi başkadır ama müzik tarihi için önemi de bir gerçek. Black olsan 1994 senesinde Howard Greenhalgh yönetmenliğinde çekilmiş ve birçok kişinin de rüyasına bile girmiş olabilir, ne diyeyim şimdi. Müzik ödüllerinde 1994 tarihindeki MTV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi metal hard rock videosu ödülünü de kazanmıştı. Bilgisayar efektleriyle yapılmış olan dönemin peşinde izini bırakan kliplerinden de şüphesiz. Efendim, Radyo Eksen Sabah programını dinliyorsunuz. Bu arada yarınki programda da şöyle bir tam listesi yapacağım. Girls dizisi benim gerçekten çok sevdiğim dizilerden biriydi. Elena Dunham yeni sezonunu açıkladı. Bunu açıklaması üzerine ben de yeni bölümlerde izlemekten keyif alacağım. Bu yeni bölümlerde eminim çok iyi olacak bu arada. Duymak istediğim şarkıları. Pitchfork yapmış da ben de yarınki listede bunu yapayım istedim. Bugünkü konumuza tekrar geri dönecek olursak, ikonik müzik videolarından bahsediyoruz.

şarkının kendisi kadar, en azından sabah programında çalınması açısından baktığınızda Aphex Twin'in Come to Daddy şarkısı 1997 tarihli bu parça müzik tarihinin en rahatsız edici kliplerinden de birine sahip. Aynı zamanda şarkının kendisinin o tekinsiz melodileriyle, tekinsiz atmosferiyle birebir örtüşen muhteşem bir klibi vardı bence. Aslında şöyle bir hikayesi var. Richard James, Aphex Twin yani. Prodigy gibi dönemin popüler daha agresif gruplarıyla dalga geçmek istediği için böyle bir şey yaptığını, yani berbat bir death metal jingle olarak kaydettiği şarkının daha sonra plak şirketi Warp Records tarafından ciddiye alındığını söyleyen bir röportajına rastladım şu anda. Yani evde yaptığı böyle saçma sapan bir şey de aslında diyor Come to Daddy için. Bu klibin çekildiği o, yani bakarsınız şu anda tabii ki radyo programı olduğu için size gösteremiyorum görüntüleriyle aslında birebir, böyle kliplerini de göstermek isterdim elbette. Hatırlatmak amacıyla. Burada Londra'da Thames Med bölgesinde, neresiymiş, bir Tavy Bridge'in oralarda bir yerden bahsediyor. Orada çekiliyor ve Stanley Kubrick otomatik portakal filmin çekildiği yerle tamamen aynı olduğu söyleniyor. Bu işte brutalist mimari olması açısından burasının seçildiğini söylüyorlar. Come to Daddy, Aphex Twin'de yine bence müzik tarihinin önemli kliplerinden biriydi. Her ne kadar böyle dalga geçirmek amacıyla başlamış olsa bile hikaye sonrasında böyle çığır açan kliplerden biri olarak hayatımızda yerini korudu. Bu sabahın aslında önerilerinden biriydi Come to Daddy. Aslına bakarsanız hiç aklıma gelmemişti bugünkü listeyi yaparken ama çok iyi, aynı dinleyicinin vermiş olduğu örnekler vardı. Onlardan bir diğeriyle devam edeceğim. Sonic Youth'la. Bugünkü programda ikonik video müzik kliplerinden bahsediyoruz. Hem müzik tarihi açısından da olabilir, radyolarını açanlar varsa eğer, sizin kendi şahsi fikirleriniz de olabilir. Yani benim için önemlidir. Beni çok etkilemişti. Hala unutamam o klibi. İlk izlediğim anı bile hatırlıyorum işte. Evdeydim. Koltukta oturuyordum. Bir anda karşıma çıktı. Neye uğradım şaşırdım. Aphex Twin gibi rahatsız edici de olabilir ya da ne bileyim bir önce dinlediğimiz Soundgarden Black olsan, şimdi böyle severek ay canım diyerek izliyor olsak bile ilk izlediğimizde o ağzından çıkan dondurmalar falan ya da gözlerin büyümesi, ağzının açılması falan insana böyle bir tedirginlik yaratmıştı. Yaşla da alakalı elbette. Ne zaman izlediğinizle de alakalı bütün bunları. Sonic Youth şimdi sırada.

Şimdi bu klip 90'lar denildiği zaman böyle 90'lar alternatif sahnenin böyle bir tane şarkı seç deseniz bana, ben de 100% seçebilirim Sonic Youth'un. O kadroda mesela Jason Lee var. İlk önce My Name Is Earl'dan önce Jason Lee'yi biz bu klipte görmüştük. O kaykaycılardan biriydi. Kaykay kültürünün de önemli ikonik kliplerinden biriydi. Aynı zamanda 90'lar denildiği zaman böyle caddede, o zamanlar Beşiktaş'ta yoktu diye hatırlıyorum. Ya da ben sadece caddede dolaştığım için onları görüyordum. Kaykaycılar bütün o cool tavırlarıyla 90'lara damgasını vuruyordu. Bu da onların kliplerindendi. Yani aslında bir döneme de böylece damgasını vurmuş kliplerden biri oluyordu. Değil mi? 100% Sonic Youth ardından bir başka klip, ikonik klibe geçelim.

Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Tell ya.

Ben bahsediyoruz. Yarınki programda da Girls dizisi izlemeyenler için ne kadar şanslısınız. Ya ben defalarca izliyorum, böyle bir iki tane favori dizim var. Ve bunların gerçek olması beni kendine çekiyor. O kadar gerçek yazıyor ki Lena Dunham. Bu neydi, bu son dönemde Youth? Onu da çok beğendim. Hatta böyle bir iki gazeteci arkadaşımla, müzik yazarı arkadaşımla oturup da böyle acaba biz de kendimize göre bir dizi mi yazsak, daha böyle Türkiye'de geçen, İstanbul'da ya da neyse yani başka bir şehirde, o da olur elbette, geçen bir dizi mi yazsak diye de konuşuyoruz. Yani zor işler bunlar, hani yazalım deyince de olmuyor elbette ama böyle aklımızda projeler var, mevcut. Şimdi bugünkü programımızın konusu bu. Siz de bana ulaşabilirsiniz. Sizin için önemli, kıymetli klipleri bana yazabilirsiniz. Böyle çok şahane bir liste oluyor. Bence Jamiroquai Virtual Insanity de bu listede bence olması gerekenlerden biriydi. Yine bir dinleyicimizin önerisiydi. Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar, bakın hesabım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hem programı sığdıramadıklarımı da takip edebilirsiniz. Bilmiyorum şu anda nereden dinliyorsunuz? Yolda mısınız? Yollar nasıl? Herkesin keyfi, saati yerinde umarım. Ben Gülşah Güray, saat 10'a kadar devam edecek program. Şimdi şöyle bir şey buldum. Science of Scary'nin yaptığı bir araştırma. Tüm zamanların en korkutucu 20 tane filmini seçmişler. Bu tamamen böyle bilimsel bir araştırma diyorlar. Şöyle average resting heart rate 64 olarak kabul ettiğiniz zaman ilk 3'ü sizlerle paylaşayım. Devamını isterseniz yani hem internetten de bulabilirsiniz, var. Hem de bana yazarsanız size gönderirim. Radyo Efsane'de Gülşah Güray yayında. Tüm zamanların en korkutucu skinnamering 64 olarak eğer kabul edecek olursak heart rate'i, yani nedir, ne diyelim ona, nabız atışı mı? Bir sürü de doktor var şu anda dinleyenler arasında muhakkak ama yanlış bir şey de söylemem. BPM olarak, yani average resting heart rate 64 ise bu filmde 84'e çıktığı söyleniyor. Yani birkaç tane işte high spike, average heart rate, ice falan hepsini böyle toparladıkları zaman korkutma oranını 91 olarak kabul ediyorlar. 3 numara host. 95'te 2 numarada en korkutucu film olarak da, yani tamamen dediğim gibi böyle kalp atışına göre, kimlerin kalp atışına göre, orası da ayrı bir mevzu. Yani ben bilmiyorum yani, hani bir iki tane korktuğum film dışında, ki benim en sevdiğim şeydir korku filmi, gerilim filmi izlemek. Hep de söylerim bunu, özel ilgi alanımdır ama ben olmuyor yani, ben korkamıyorum. Ne zaman neyin gireceğini, çıkacağını, müziğin tonundan, çekim açısından falan o kadar fazla izlemekten dolayı da olabilir ama artık tahmin ediyorum. Ama bir numarası

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak. Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.
5: Gülşah Güray,
3: Gülşah Güray yayında.
5: 96.2
3: Radyo Eksen.

Sen böyle müzik dünyasında yönetmen olarak da çok çok iyi işleri var. Onlardan biri de Michel Gondry, The Hardest Button to Button'da işte stop motion kare kare animasyonun tekniğiyle ikonik müzik videolarından biri haline geldi. White Stripes'ın bu şarkısı. Bugün ikonik kliplerden bahsediyoruz. Onlardan belki de ilklerinden biriyle bir ikonik denildiği zaman Subterranean Homesick Blues'le devam edeceğiz. Bob Dylan 1965 senesinde yani MTV'den 16 yıl önce Dylan bu şarkısı için bir video klip çekiyor. Burada cue kart dediğinde nasıl diyelim yani ipucu kartı mı diyelim ben böyle kartlarıyla böyle şarkı sözlerinin elinde tuttuğu kartlarıyla birlikte ki daha sonra birçok gönderme olmuştur işte filmlerde, kliplerde mesela Inexus'ın Mediate klibinde de bunun göndermesi vardır. Bu ikonik kliplerden biridir. Hemen gördüğünüz zaman ne olduğunu anlarsınız.

Play the Scientist. Bu da 2002 yılında yayınlanmıştı. James Travis tarafından yönetilen bir klibi vardı. Bir dinleyicimizin bu sabah için önerisiydi. Aynı zamanda tersten ezberlemişti Chris Cornell. Şarkının sözlerini kameraya doğru geri geri yürüyor. Şarkı tersten okunuyor, öyle çekiliyor ve düz oynatıldığı zaman da Martin düzgün bir şekilde şarkıyı söylüyor. Bu da ikonik video kliplerden biri. Çok etkilediğini söylemişti bir dinleyicimiz. Elbette bu listeye eklenmesi gerekenlerden biriydi. David Bowie ile devam ediyoruz. Yine çağına göre çığır açanlardan biriydi. Bu da bayağı maliyetli kliplerden biri oldu. Şimdi bir dakika, hemen anonsa bitirmeden. 250 bin pound. Yani gerçekten dönemine göre bence şimdi bile çok büyük bir para.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

0: servis noktalarında.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keyif.

0: zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

bugünkü programı benim iki favori klibimle kapatmış olacağız. Uncle, Thom Yorke'un eşlik ettiği Rabbit in Your Headlights, dinlediğimiz bu şarkı. Denis Levan. Ve yönetmeni de oynayan kişi Denis Levan. Ve o yönetmeni de Jonathan Glazer'dı. Bunlar çok çok iyi yönetmenler ve ortaya çıkanlar da belli. Bir Londra tünelinde çekilen bu 1998 tarihli video gerçekten benim şahsi listemin de ilk beşi arasında. Rabbit in Your Headlights dinledik. Bir başka favorimle. Belki bir numaraya bile yerleştiririm ben bunu. Ama benim de listemin sağ solu belli olmuyor. Bir gün bir numara olan, ertesi gün aha bu bir numara olsun diye 3'e kayıyor, 2'ye kayıyor. Ama yani ilk beşi arasında muhakkak yerini koruyor. Nine Inch Nails'ın Closer'ından bahsediyorum. Mark Romanek'in yönettiği efsane video ile kapatalım bugünkü programı. Yarınki programda Girls dizisi madem geri dönüyor, benim en sevdiğim işlerden biridir. O yüzden yeni sezonda çalsa da dinlesek dediğim bir liste yapacağım. Tam listesi yarının konusu bu olacak.

0: Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Spor sonrası kendini kahveyle tazele.
1: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Sen de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

15 Ekim Perşembe, herkese güzel bir gün diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16 Yedek Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim hafta içi her gün olduğu gibi. Yeni bir coverla başladım bugünkü programa. Los Angeles'lı ikili Automatic Joy Division şarkısını coverladı. Bu hafta paylaşılan bir kayıt Automatic ve Shadow Play takibinde yeni Black Marble albümü Life in Small Spaces'tan bir şarkıyla devam ediyoruz. Anything.

İkinci albümleri Cancel Me I'm Tired bu ay başında geldi. Londralı grup Fat Dog ve yeni şarkılarından Call It What You Want Radyo X'andaydı. Çık çık çık sırayı alıyor. Wonderful Life.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Su sızdırdı.
2: Yine mi sabahladın?
1: Ya bütün gece aklıma takıldı su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
3: Ah be abicim.
4: Bonus Mebran'a geçsen, uykuyla arandan su sızmasa artık. Sen hangi devirde kaldın?
1: Devir?

0: Mersin'den gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

11 yılın ardından gelen yeni Alabama Shakes albümünden bir şarkı. Ağustos sonu piyasaya sürülmüştü. I Must Be Dreaming isimli 3. albümleri. Alabama Shakes ve How Love's Supposed to Go. 2011 yılında aramızdan ayrılan ikonik sanatçı Gil Scott-Heron'la devam edeceğiz. 1971 senesine ait Pieces of a Man isimli ilk albümünden Lady Day and John Coltrane. Never feel

Industrial metal ilahları olmadan önceki yer yer romantik bir synth pop dünyasına ait ilk albümlerinden bir şarkıydı. 1983 yılına ait With Sympathy albümlerinden dinlediniz Ministry ve Work for Love. Philadelphia'dan bir isim Johnny Dynamite sırayı alacak. Bu sene ortasında yayınladığı kendi adını taşıyan albümünden Helpline.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sweat

Peaches'ın bu seneki geri dönüş albümü No Loop So Root'ta yer alan şarkısı Pixel Grip Remix ile Radyo X'andaydı. Bu şarkıda kendisine Idol solisti Joe Talbot eşlik ediyor. Peaches takibinde Mary Davison sırayı alacak. Kanadalı müzisyenin 2025 başlarında gelen City of Clowns isimli 6. solo albümünden Fun Times.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: Aylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Uludağ'ın zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Bonobo Radyo Eksan'daydı. İngiliz prodüktörün Distance and Static isimli 8. albümü bir ay önce yayınlandı. Bu albümde Joy Crooks işbirliği taşıyan şarkısı Always on Your Side. Salt var sırada. Wildfires.

0: 96.2 Radyo Esen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekilde enteresan.
2: Şekilde enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: Crack VR deneyimi 35 Mayıs, Ekim ayı boyunca Paribu Art'ta. Tiyatro ve teknolojinin buluştuğu farklı bir anlatım deneyimi sunan Crack VR, Berkun Oya imzalı 35 Mayıs'la izleyiciyi hikayenin dünyasına yaklaştırıyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle 180 derecelik bir izleme deneyimi sunan yapım, sahne sanatlarına yeni bir perspektif kazandırıyor. 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

TVOD Radyo İstanbul'da New York'ta topluluğun The Far isimli ikinci albümlerin yarın itibarında yayında olacak yeni albümlerinden Mutant dinlediğiniz şarkıydı. İngiliz topluluk Squid'de devam edeceğiz. 2023 senesine ait O Monolith isimli ikinci albümlerinden Swing in a Dream.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Ünlü internet gitaristi Steve Lacy bu yaz OAS'in 3. solo albümü yayınladı. Bu albümünden dinlediniz Show You Me. Turtles'la devam ediyoruz yine. You Show Me.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam.
1: Beni çağırıyor.
2: Korkmayın, buradayım.
1: Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Elektronik müziğin en yaratıcı ve etkili prodüktörlerinden DJ Shadow'un 2023 yılında yayınladığı 7. albüm Action Adventure'da yer alan şarkısıydı You Played Me. Gülşah Turgut ben yarın 13'te yeniden burada olacağım. Bugün için Prince'le veda ediyorum. Purple Rain herkese. Güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
5: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
5: Alışveriş gücü. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
3: Nerede?
4: Açıl.
3: Ya ustam şimdi bize malzeme hep geç geliyor biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çıtıyoruz bu.
2: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir?

0: İstanbul Underground sahnesinin öne çıkan gruplarından Jacuzzi 27 Kasım'da Paribu Art'ta. Türkçe sözlerini synthpop dokularıyla birleştiren grup kendi kurduğu melankolik ses dünyasını sahneye taşıyor. Gecenin açılışını ise elektronik indie pop sounduyla Korsika'dan Paris'e uzanan Casablanca Drivers yapıyor. Tonight, 27 Kasım Cuma saat 20 Paribu Art. Biletler için Paribu Pass.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
2: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
3: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
4: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşifler.
7: Buluruz buluşuruz Çibo'da, Çibo'da, Çibo Çibo'da, Çibo.
8: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekilde enteresan.
2: Şekilde enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: Crack VR deneyimi 35 Mayıs, Ekim ayı boyunca Paribu Art'ta. Tiyatro ve teknolojinin buluştuğu farklı bir anlatım deneyimi sunan Crack VR, Berkun Oya imzalı 35 Mayıs'la izleyiciyi hikayenin dünyasına yaklaştırıyor. Sanal gerçeklik gözlükleriyle 180 derecelik bir izleme deneyimi sunan yapım, sahne sanatlarına yeni bir perspektif kazandırıyor. 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
7: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
8: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
9: Mutlu yıllar mutlu akü.
10: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Taş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
3: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
4: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
5: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
6: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Adile Sultan Ev Yemekleri.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Caz'ın bugün nereye gittiğini merak ediyorsan 24 Ekim'i boş bırakma. Güney Londra'nın caz sahnesini yeniden şekillendiren davulcu ve prodüktör Yusef Daez, Black Classical Music albümünün ardından Paribu Art sahnesinde. Ivor Novello ödüllü albümün parçalarını her gece farklı ilerleyen doğaçlamalarla çalıyor. 24 Ekim Cumartesi saat 21. Yerini şimdiden ayırt. Biletler için Paribu Pass.
2: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
5: Alışveriş gücü.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
11: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
12: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: I just want to let you

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında. Milyonların alışveriş gücü.
5: Hadi iyi bir kahve içmeye.
6: Nereye bu saatte?
5: Salona.
7: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

0: Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Ben Barış. Program bu hafta Mud Wayne'le açıldı. Perversion of a Truth. Nu Metal tarihinin mihenk taşı sayılan albümlerinden bir tanesi 2002 tarihli The End of All Things to Come. Gerçekten Nu Metal'e çok büyük katkı sağlamış gruplardan bir tanesi ve bu albüm özelinde konuşacak olursak Not Falling grubu ve türü çok net belli eden, çizgilerini, sınırlarını belli eden şarkılardan bir tanesiydi. Ama sürekli de Not Falling çalmayalım. Hoş, programda çaldım mı Mud Wayne daha önce hiç hatırlamıyorum. Kaç yıl oldu onu da hatırlamıyorum programa başlayalı ama bu şarkıyı kesinlikle çalmamıştım. Perversion of a Truth dinledik. Şimdi ise İsveç'e gidiyoruz. Katatonia, The Future of Speech.

2001 tarihli The Future of Speech dinledik. Last Fair Deal Gone Down. Katatonya'dan geldi. Dead Boys'la devam ediyoruz. What Love Is.

Dead Boys dinledik. Guns N' Roses'a çok büyük ilham olmuş gruplardan bir tanesi Dead Boys. Harika bir grup. Punk ve rock'n'roll'un muhteşem bir birleşimi. Berserk'le devam edeceğiz. Danimarkalı grup Intilt, söyleyen Brander Ut.

Umarım İsveççe telaffuzumu beğenmişsinizdir. Çünkü tamamıyla salladım. Ama büyük ihtimalle böyledir diye düşünüyorum. Şarkıyı dinlerken aralardan seçtiğim telaffuzları bir araya getirdim. Berserk dinledik. Çok güzel bir grup. Ve inatla belki 4-5 albümleri var. Ve inatla danca müzik yapmaya devam ediyorlar. Ben böyle inatları çok severim. Ve çok iyi albümleri var. Programda pek çok kez çaldım. Çok sevdiğim bir stoner groove metal grubu Berserk. Şimdi Chromax'la devam ediyoruz. Show You No Mercy.

bu hafta sıklıkla dinlediğim albümlerden bir tanesiydi. A Light in the Dark, Metal Church'tan geldi. Metal Church benim için logosunu çok beğendiğim metal gruplarından bir tanesi. Çocukluğumdan kalma bir aslında bir mevzu. Arkadaşlarımızın abileri, metalci abilerinin böyle kaset çekmecilerinde mutlaka olan gruplar vardı. Cannibal Corpse, Metal Church, Benediction, işte Napalm Death ya da Metallica, zaten onlar vardı. Ama bir de böyle az bildiğimiz, piyasada hiç duymadığımız Metallica, Megadeth, Guns N' Roses, Slayer haricinde bazı gruplar vardı. Metal Church onlardan bir tanesiydi. 90'larda metalciliğini yaşamış, herkesin çok iyi bildiği gruplardan bir tanesi dedim Metal Church. The Believer dinledik. Şimdi RKL, Blocked Out.

muhteşem bir bas senfonisi diyeceğim. Saçma olacak, çok yanlış bir tabir olacak ama muhteşem bir bas oyunlarından oluşan Blocked Out dinledik. RKL'den geldi. Bu bas gitarist RKL'den sonra Lagwagon denen harika gruba geçmişti. Lagwagon, Killed by Death isimli bir Motorhead tribute'unda yer alıyor. Bu arada tribute albüm çok iyi. Baştan sona dinledim, punk, metal ve rock'n'roll'un muazzam bir karışımı. Lemmy'ye yani gösterilebilecek en büyük saygı duruşlarından bir tanesi olarak düşündüm. Geçen hafta durmadan dinledim. Rock'n'roll dinliyoruz Lagwagon'dan.

ASOS Page, Pennywise, Sex and Death, Rancid, Bronx, Fear, GBH, Fear. Fear söylemiştim değil mi? Öyle bir heyecanlandıysam artık. Murphy's Law, Slaughterhouse, Anti-Novel League, Born to Raise Hell falan söylüyor. Bayağı iyi şarkılar var ve bayağı iyi gruplar var. Çok iyi bir seçim. Yani bütün kürasyon çok iyi albümde. Bu yüzden tekrar albümün küratörü kimse, prodüktörü kimse, saygı, sevgi. Bizden Lagwagon Rock'n'Roll dinledik. Nevermore'la devam ediyoruz. Moonrise.

Nevermore dinledik. Arkasından hemen Psylosis geldi. Leech. Bu albümü çok uzun zamandır dinlemiyordum. 2015'te çıktığında bir dinlemiştim. Dormant Heart. Geçenlerde bir eskilerde neler vardı diye bir baktım ve bu albüme gittim. Psylosis çok güzel bir grup. Leech harika bir parçaydı. Şimdi biraz tarz değiştiriyoruz programın sonuna doğru. Duff McKagan bir anda aklıma geldi ve Dead Skin isimli harika bir parça yayınlamıştı. Tarihi de bayağı var yani bu albümün. 2011 tarihli albümünden geliyor. Duff McKagan's Loaded'dan geliyor. Dead Skin.

Duff müzikal çizgisini Guns N' Roses'ın içinde en sevdiğim müzisyenlerden, üyelerden bir tanesi. Özellikle It's So Easy and the Other Lies kitabını okuduğumda adama hayranlığım 5 kat artmıştı. Duff McKagan, tavsiye ediyorum o kitabı bu arada. Türkçe'ye çevrilmedi maalesef ama bir yerlerde yakalarsanız mutlaka alın ve okuyun. Deathskin dinledik. Şimdi ise hedefimiz Türkiye. Secures'ten geliyor Traitor. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye bye. That could define the character of Jacob Nelson. In fact, if I see that something that

She held the child and whispered with calm, calm.

been trying.